Rengarenk bir bataklığın içinde batışını izlerken hayatın.

bir taşın sabrıyla susuyor zaman, hasretin duvar. Ne ışık ne de bir yol, salınır uçsuz bucaksız korkularım. Geçelim.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere ve daha gelişmiş bir iletişim biçimine yöneltmiş, ateş de dilin evriminde sanılandan daha önemli bir rol oynamış olabilir. İnsan dilinin nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmiyoruz. Seslerin ne zaman kelimelere, kelimelerin ne zaman karmaşık bir iletişim sistemine dönüştüğünü gösteren bir kayıt da yok. Bu nedenle bilim insanları dilin gelişimini anlamak için ilk insanların yaşam koşullarından biyolojik değişimlere kadar pek çok ipucunu bir arada değerlendiriyor. Bu ipuçlarından biri de ateş. İnsanların yaşam biçimini değiştiren bu eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale, ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar, ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş, insanlara yalnızca ışık değil, birbirleriyle konuşacakları fazladan saatler de kazandırdı. Ateş, insanları aynı yerde buluşturdu, dikkatlerini ortak bir noktada topladı ve uzun sohbetler için uygun bir ortam yarattı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı alımına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere ve daha gelişmiş bir iletişim biçimine yöneltmiş, ateş de dilin evriminde sanılandan daha önemli bir rol oynamış olabilir. İnsan dilinin nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmiyoruz. Seslerin ne zaman kelimelere, kelimelerin ne zaman karmaşık bir iletişim sistemine dönüştüğünü gösteren bir kayıt da yok. Bu nedenle bilim insanları dilin gelişimini anlamak için ilk insanların yaşam koşullarından biyolojik değişimlere kadar pek çok ipucunu bir arada değerlendiriyor. Bu ipuçlarından biri de ateş. İnsanların yaşam biçimini değiştiren bu eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale, ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş insanlara yalnızca ışık değil birbirleriyle konuşacakları fazladan saatler de kazandırdı. Ateş insanları aynı yerde buluşturdu, dikkatlerini ortak bir noktada topladı ve uzun sohbetler için uygun bir ortam yarattı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: Nazar. Turhan Alyakut'la sabah haberleri başlıyor.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.
8: Yok artık 8'de, kış sezonu boyunca 8'de biliyorsunuz sabah haberleri ve başladık, güzel şarkılarla başladık güne. Az sonra günün hava durumu ne diyor bir göz atalım hep beraber, sonra saat 10'a kadar gündemdeki haber başlıklarını sizlere aktaracağız. Günaydın, gününüz güzel geçsin, işiniz rast.

0: Süper FM reklam.
1: Üleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Üleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Kulübe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
0: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yusuf Türk Yılmaz hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Küpe FM reklam.

O zamanlar haberimiz olmadı. Şimdi yazıyor gazeteler, gazeteciler. Sezen Aksu geçtiğimiz günlerde, iki hafta önce hastaneye kaldırılmış. Üç gün hastanede tedavi görmüş. Biyopsisi yapılmış ve sonrasında da iki hafta önce de taburcu olmuş. Evinde dinleniyormuş. Türk müziğine unutulmaz şarkılar kazandıran efsane isimlerinden bir tanesi Sezen Aksu. Geçmiş olsun dileklerimizle ve bir tane şarkıyla da onu böylelikle hatırlamış olduk bir kez daha. Her neslin hafızasında en az bir şarkısı vardır herhalde. Onun şarkılarıyla sevdik, onun şarkılarıyla aşık olduk, onun şarkılarıyla belki ayrılık acısını yaşadık, onun şarkılarıyla eğlendik. İşte biraz düşünmemizi sağlayan şarkılardan bir tanesiyle de az önce radyolarımızdaydı Sezen Aksu.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
3: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
8: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

0: ablam.
1: Çok da uzakta değil, yakın bir geçmişte ortalığı kasıp kavurdu. Az önce dinlediğimiz şarkı sadece Türkiye'de değil, globalde de milyonlarca kişi tarafından milyonlarca kez dinlendi. Yeni saatimize Irmak Arıcı'yla bir ulaşalım. Saat başında haber bülteninin ardından yeniden devam edeceğiz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Fon skandalında 2.2 milyar lira vurgun yaptığı ortaya çıkan AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında soruşturma izni verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve eski bakanlık görevlerinde bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 2.2 milyar liralık vurgun yaptığı iddialarının ardından Kaya AK Parti'den istifa etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaya çifti ve bazı kişilerin mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Fon soruşturmasında şüpheli olarak adı geçen Kaya savcılıkta ifade verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mecliste fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada finans piyasasında risk yok dedi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağını ifade etti. Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kurallarıyla ödemeler yarın yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Yeni Parti'den ilk açıklama geldi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, direnenler cezaevinde, eğilip bükülenler AKP grubunda rozet takıyor, dedi.
3: Spor.
4: Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini açıkladı. Görme engelli kadın milli futbol takımı İstanbul'da düzenlenen 2026 Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup şampiyon oldu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 19 kuruştan, euro 54 lira 98 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.436 lirayken çeyrek altın 10.611 liradan satılıyor.
5: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
6: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Süper FM reklam.
1: Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. Küpe FM reklam.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Biliyorsunuz artık neredeyse kredi kartıyla yaşar olduk. Nakit kimse yanında taşıyamıyor. Zaten yetmiyor da. Kredi kartı limitleriniz 50 bin lirayla 100 bin lira arasındaysa daha dikkatli dinlemelisiniz bu haberimizi. Çünkü yeni uygulama bu ay sonunda başlıyor. Kredi kartı asgari ödemelerinde yeni oranlar belirlendi. Eğer limitiniz 100 bin liranın altındaysa ekstra dönem borcunun %20'si oranında asgari ödeme yapacaksınız bundan böyle. Eğer kredi kartı limitiniz 100 bin liranın üzerindeyse de ekstra dönem borcunun %40'ı oranında asgari ödeme yapmaya devam edeceksiniz. Durumunuzu, ödemelerinizi, maaşınızı buna göre ayarlamak gerekecek bundan sonra.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: kadar içerim.
1: Küpe FM reklam.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 2452.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Chery. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

Perşembenin sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebileceğiniz gibi Küpe FM Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Küpe FM Instagram hesabında hem son dakika haberleri hem de eğlenceli içerikleri sizlere ulaştırıyoruz. Milyonlarca insan görüyor, binlerce insan beğeniyor, yorum yapıyor birbirine.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece

0: Karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere ve daha gelişmiş bir iletişim biçimine yöneltmiş, ateş de dilin evriminde sanılandan daha önemli bir rol oynamış olabilir. İnsan dilinin nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmiyoruz. Seslerin ne zaman kelimelere, kelimelerin ne zaman karmaşık bir iletişim sistemine dönüştüğünü gösteren bir kayıt da yok. Bu nedenle bilim insanları dilin gelişimini anlamak için ilk insanların yaşam koşullarından biyolojik değişimlere kadar pek çok ipucunu bir arada değerlendiriyor. Bu ipuçlarından biri de ateş. İnsanların yaşam biçimini değiştiren bu eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale, ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar, ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş, insanlara yalnızca ışık değil, birbirleriyle konuşacakları fazladan saatlerde kazandırdı. Ateş, insanları aynı yerde buluşturdu, dikkatlerini ortak bir noktada topladı ve uzun sohbetler için uygun bir ortam yarattı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Fon soruşturması kapsamında eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu, bu sebeple elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini söyledi. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Mayıs 2025'te tutuklanan, ana İBB iddianamesinde yer almamalarına karşın aylarca cezaevinde kalan isimler hakkında hazırlanan ayrı iddianamenin ardından ilk duruşma görüldü. Yaklaşık 16 aylık tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkan 6 tutuklu isimden 5'i tahliye edildi, bir kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sanallaştırma altyapısı ve sunucularının fidye yazılımı saldırısından etkilendiği ortaya çıktı. YTÜ, yaklaşık 140 bin öğrenci ile 4500 personelin verilerinin ihlalden etkilenmiş olabileceğini resmen ilan etti. Türkiye'nin Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a askeri teçhizat, istihbarat ve savunma sistemleri ağırlıklı destek sağlamaya başladığı öne sürüldü. Reuters'ın yetkililere dayandırdığı haberde desteğin İHA operatörleri ve stratejik planlamayı da kapsadığı iddia edildi.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemlerin atamasının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'un teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini duyurdu. Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye veda mesajı. Portekizli yıldız Messi'nin milli takım kariyerinde elde ettiği başarılara vurgu yaparak Arjantin formasıyla yazdığı tarihe duyduğu saygıyı dile getirdi. Milli sporcu Hakan Akkaya, Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda erkekler Epe A kategorisi finalinde karşılaştığı Vadim Şenfeld'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 49 lira 21 kuruştan, euro 55 lira 25 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6516 lirayken çeyrek altın 10653 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı bulutlu. İstanbul 21, Tekirdağ 22, Kırklareli 24, Çanakkale 25, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 8 Ekim Perşembe sabahından takvimlerin haftanın en tatlı kavşağına dayandığı o harika saatten hepinize kucak dolusu sevgiler. Çaylar kahveler hazırsa önümüzdeki saatlerde günün en güzel şarkılarıyla birlikte sizlere eşlik ediyor olacağız. Türk pop müziğinde sayısız hit şarkıya imza atan 33 yıllık müzik yolculuğunu yeni nesil yorumlarla yeniden ele aldı ve Ümit Sayın projesinde kariyerine damga vuran eserlerini farklı sanatçılarla buluşturan ve 7. teklisinde de Mustafa Cacili ile birlikte bir araya gelen ve sözü ve müziği kendisine ait olan Gönül Yariler İçinde parçasını yepyeni bir düzenlemeyle hayranların beğenisine sunan Ümit Sayın radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Hafta sonu sadece bir adım kaldı. Enerjimizi yüksek, neşemizi bol tutuyoruz. Yollardakilere hayırlı yolculuklar. Güne yeni başlayanlara harika bir gün diliyoruz. Radyolarınızın sesini açın, devam ediyoruz. Türkiye'de yarattıkları büyük dalgın ardından şimdi rotayı dünyaya çeviren Londra'daki özel dinleme etkinliğiyle yeni döneminin ilk sinyallerini veren, üstelik sırada 16 Ekim'de Wembley olan ve bu artık sadece yeni bir şarkıyla değil, uluslararası kariyerinde de yepyeni bir sayfanın açılışını yapacak Tralala isimli parçayla da dönemi daha başlamadan global pop sayfalarının bile radarına giren Manifest kızları bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

Gününüz aydın, neşeniz bol olsun. 8 Ekim Perşembe gününde yine aynı frekansta buluştuk. Sonbahar yüzünü iyiden iyiye hissettirirken dışarıdaki serin havaya inat, içinizi ısıtacak bir programla karşınızdayız. Bugün neşemizi ve en güzel melodileri paylaşıyoruz. Yepyeni projesi Senfoni'yle 6 Ekim'de İzmir Açık Hava'da gerçekleşen ilk konseriyle müzikseverleri buluşturan, uzun yıllardır yol arkadaşlığını sürdüren Kedi Orkestrası ve Maestro Hakan Şensoy şefliğindeki Snemon Senfoni Orkestrası'yla aynı sahneyi paylaşan ve ikinci konserini de 20 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirecek Nil Kara İbrahim Gil Küpe Efendi.

0: hatırlatıyor. Serbest güzergahta akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. Silivrisürücükursu.com.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yusuf Türk Yılmaz hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Fon soruşturması kapsamında eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu, bu sebeple elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini söyledi. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Mayıs 2025'te tutuklanan, ana İBB iddianamesinde yer almamalarına karşın aylarca cezaevinde kalan isimler hakkında hazırlanan ayrı iddianamenin ardından ilk duruşma görüldü. Yaklaşık 16 aylık tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkan 6 tutuklu isimden 5'i tahliye edildi, bir kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sanallaştırma altyapısı ve sunucularının fidye yazılımı saldırısından etkilendiği ortaya çıktı. YTÜ, yaklaşık 140 bin öğrenci ile 4500 personelin verilerinin ihlalden etkilenmiş olabileceğini resmen ilan etti. Türkiye'nin Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a askeri teçhizat, istihbarat ve savunma sistemleri ağırlıklı destek sağlamaya başladığı öne sürüldü. Reuters'ın yetkililere dayandırdığı haberde desteğin İHA operatörleri ve stratejik planlamayı da kapsadığı iddia edildi.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemlerin atamasının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'un teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini duyurdu. Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye veda mesajı. Portekizli yıldız, Messi'nin milli takım kariyerinde elde ettiği başarılara vurgu yaparak Arjantin formasıyla yazdığı tarihe duyduğu saygıyı dile getirdi. Milli sporcu Hakan Akkaya, Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda erkekler Epe A kategorisi finalinde karşılaştığı Vadim Şenfeli'de mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 49 lira 21 kuruştan, euro 55 lira 25 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6516 lirayken çeyrek altın 10653 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı bulutlu. İstanbul 21, Tekirdağ 22, Kırklareli 24, Çanakkale 25, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Şehrin gürültüsü henüz tam başlamamışken 8 Ekim Perşembe gününde usulü bir başlangıç için doğru yerdesiniz. Sonbaharın kendine has o dingin ritminde kahvenizin dumanına eşlik edecek melodilerle yine beraberiz. Müzik kariyerinin 30. yılında özel bir akustik seriyle müzikseverleri buluşturan, yıllar içinde farklı sanatçılara verdiği bestlerden oluşan 11 özel eseri bu kez kendi yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluşturan sözleri Ayla Çelik, Hakkı Yalçın ve Şebnem Sungur tarafından yazılan eserlerin yer aldığı proje. Farklı dönemlerde hayat verdiği besteleri akustik düzenlemelerle yeniden yorumlayan Gökhan Tepeküpe Efendi.

0: kıymetini bilelim.
1: Küpe FM reklam.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Chery.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532-597-4292. SilivriSürücüKursu.com.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

altını yorgunluğunu üzerinizden alacak, zihninizi dinlendirecek seçkin bir müzik listesiyle karşınızdayız. Arkanıza yaslanın ve günün bu saatlerinin tadını çıkarın. Yaklaşık 15 yıldır omuz omuza verdiği Mert Cerim'le birlikte aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade eden, bu performansıyla yola çıktıklarını, yolda bulduklarına tercih eden hiçlere armağan ediyoruz diye söylediği Hiçin Biri isimli parçayı da tüm dijital platformlarda hayranlarının beğenisine sunacak Gökhan Türkmen radyolarınızda.

Evet, bugün Perşembe, Cuma kapıda, haftasının uzakta değil, önümüzde kocaman bir gün var ve bugüne nasıl geçireceğimiz biraz da bizim elimizde. O yüzden yüzümüzü güldürüyoruz, omuzlarımızı dikiyoruz ve güne güzel bir enerjiyle devam ediyoruz. Eskişehir Gastrofest'in kapanış gecesinde yaklaşık 20 bin kişiye şarkı söyleyerek festivalin en yoğun katılımlı gecesine imza atan, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla binlerce kişiye müzik dolu bir gece yaşatan, gecenin en özel anıysa Dedük Luman'la birlikte seslendirdiği Acıbal parçasını geçtiğimiz günlerde yayınladığı şarkıyla ilk kez sahnede birlikte söyleyen Sıla konuğumuz oluyor.

kırmızı ipek gibi şahidim kalbim. Dolandım bileğime, çöz beni. Bir kız vardı, saçı kumral bakan, güneş vursa kızıl. Eski. Eski bukleli. Daha da çözmedim. Örgü değildi. Eminim. Bağırı avaz avaz. İnsanın teki işte hepimiz gibi. Hepimiz gibi sığa mağlup. Ama denizin de dibi. Uykusu karanlık. Karanlık, kalabalık, yüzüstü, buz gibi. Bana hem küs hem barışık, sarıldım kaktüse dost gibi. Belki de ismimi hatırlarsın. Ben Sıla, şarkıcı. Yaz çocuğum, unutmak düş. Okuduğum kitaplarda, yazılan şarkılarda hep söylüyor. Kırılır hayat. Geçmişe bakınca şimdi dersin. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere ve daha gelişmiş bir iletişim biçimine yöneltmiş, ateş de dilin evriminde sanılandan daha önemli bir rol oynamış olabilir. İnsan dilinin nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmiyoruz. Seslerin ne zaman kelimelere, kelimelerin ne zaman karmaşık bir iletişim sistemine dönüştüğünü gösteren bir kayıt da yok. Bu nedenle bilim insanları dilin gelişimini anlamak için ilk insanların yaşam koşullarından biyolojik değişimlere kadar pek

0: çok ipucunu bir arada değerlendiriyor. Bu ipuçlarından biri de ateş. İnsanların yaşam biçimini değiştiren bu eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar, ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş, insanlara yalnızca ışık değil, birbirleriyle konuşacakları fazladan saatlerde kazandırdı. Ateş, insanları aynı yerde buluşturdu, dikkatlerini ortak bir noktada topladı ve uzun sohbetler için uygun bir ortam yarattı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11
5: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Fon soruşturması kapsamında eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu, bu sebeple elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini söyledi. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Mayıs 2025'te tutuklanan, ana İBB iddianamesinde yer almamalarına karşın aylarca cezaevinde kalan isimler hakkında hazırlanan ayrı iddianamenin ardından ilk duruşma görüldü. Yaklaşık 16 aylık tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkan 6 tutuklu isimden 5'i tahliye edildi, bir kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sanallaştırma altyapısı ve sunucularının fidye yazılımı saldırısından etkilendiği ortaya çıktı. YTÜ, yaklaşık 140 bin öğrenci ile 4500 personelin verilerinin ihlalden etkilenmiş olabileceğini resmen ilan etti. Türkiye'nin Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a askeri teçhizat, istihbarat ve savunma sistemleri ağırlıklı destek sağlamaya başladığı öne sürüldü. Reuters'ın yetkililere dayandırdığı haberde desteğin İHA operatörleri ve stratejik planlamayı da kapsadığı iddia edildi.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemlerin atamasının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'un teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini duyurdu. Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye veda mesajı. Portekizli yıldız, Messi'nin milli takım kariyerinde elde ettiği başarılara vurgu yaparak Arjantin formasıyla yazdığı tarihe duyduğu saygıyı dile getirdi. Milli sporcu Hakan Akkaya, Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda erkekler Epe A kategorisi finalinde karşılaştığı Vadim Şenfeli'de mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 49 lira 21 kuruştan, euro 55 lira 25 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6516 lirayken çeyrek altın 10653 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı bulutlu. İstanbul 21, Tekirdağ 22, Kırklareli 24, Çanakkale 25, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Günün tam ortasından saatler öğleni gösterirken hepinize kocaman bir merhaba. Haftanın en tatlı dönüş noktası Perşembe öğlenindeyiz. İşleri kısa bir ara verenler, öğle yemeği molasında olanlar ve yollarda direksiyon sallayanlar. Günün ikinci yarısına enerji tavan şarkılarla giriyoruz. Kahveler tazelendiyse temponuzu yükseltecek hiti yayına alıyoruz. Radyonuzun sesini biraz daha açın. Kariyerinin her döneminde müziğe yön veren, değişimin ve yeniliğin öncüsü olan Şahsen Ben isimli parçasıyla bu kez kendi kurallarını yazan, yeni itiyle yenilikçi ve özgün ruhunu ortaya koyarken eşsiz yorumuyla da diskografisinde yepyeni bir iz bırakan, güçlü sesi, yenilikçi tarzı ve başarılarla dolu kariyeriyle Türk müzik tarihinin ikonu olan Ajda Pekkan bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Perşembe günün tam ortasında günün yoğunluğunu ve yorgunluğunu üzerinizden alacak harika bir müzik molasıyla karşınızdayız. İster işte olun ister evde önümüzdeki saatlerde müziğimiz en sevilenlerden olacak. Masanızda ya da yanınızda biz varız. Şimdi içimizi ısıtacak bir melodiyle devam ediyoruz. Verdiği her konserde sahne performansı ve sürprizleriyle büyük yankı uyandıran, hız kesmeden yeni çalışmalarına ve konserlerine de devam eden, sözü, müziği ve aranjesi kendi imzası taşıyan, Kara Kız şarkısını kibari ile birlikte seslendiren ve gelen yoğun ilgi ve istek üzerine Kara Kız şarkısını da 9 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlayacak Mert Demir bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Asash Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asash Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292 silivrisurucukursu.com.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Chery.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takırız. Küp FM frekanslarında buluşalım. YouTube ve Spotify gibi platformlarda 10 milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan, popülerliğini hızla artıran gizemli sanatçı Mebrur Er'in en büyük çıkış yakalayan şarkısı Dilim'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Fon soruşturması kapsamında eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu, bu sebeple elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini söyledi. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Mayıs 2025'te tutuklanan, ana İBB iddianamesinde yer almamalarına karşın aylarca cezaevinde kalan isimler hakkında hazırlanan ayrı iddianamenin ardından ilk duruşma görüldü. Yaklaşık 16 aylık tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkan 6 tutuklu isimden 5'i tahliye edildi. Bir kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sanallaştırma altyapısı ve sunucularının fidye yazılımı saldırısından etkilendiği ortaya çıktı. YTÜ, yaklaşık 140 bin öğrenci ile 4500 personelin verilerinin ihlalden etkilenmiş olabileceğini resmen ilan etti. Türkiye'nin Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a askeri teçhizat, istihbarat ve savunma sistemleri ağırlıklı destek sağlamaya başladığı öne sürüldü. Reuters'ın yetkililere dayandırdığı haberde desteğin İHA operatörleri ve stratejik planlamayı da kapsadığı iddia edildi.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemlerin atamasının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'un teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini duyurdu. Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye veda mesajı. Portekizli yıldız Messi'nin milli takım kariyerinde elde ettiği başarılara vurgu yaparak Arjantin formasıyla yazdığı tarihe duyduğu saygıyı dile getirdi. Milli sporcu Hakan Akkaya, Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda erkekler Epe A kategorisi finalinde karşılaştığı Vadim Şenfeld'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 21 kuruştan, euro 55 lira 25 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.516 lirayken çeyrek altın 10.653 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı bulutlu. İstanbul 21, Tekirdağ 22, Kırklareli 24, Çanakkale 25, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Dan moet ik dan bier.
1: Grote rahatlar.
2: Gündüz yolculuğu başlıyor.
3: Before you, in fact, coming up next up.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz başladı günlerden Perşembe. Umuyorum ki keyifler yerindedir gününüze. Harika şarkılarımızla eşlik etmeye devam ediyoruz. Az önce haber merkezimize bağlandık. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olduk. Ve sonrasında da sözü Simge'ye bıraktık. Simge ve Ozan Bayraş ortak çalışması anahtar bugünkü açılış şarkımızdı. Devam ediyoruz hız kesmeden Buray'la şarkısı Kaç Sana Bana. Sıradaki şarkımız bugün gündüz yolculuğumuzda şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
1: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-50-58.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küpe FM'de. Bugün güne maalesef biraz can sıkıcı bir haberle uyandık değerli dinleyiciler. İstanbul'da Maltepe'de 7 katlı bir binanın alt 3 katı çöktü. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 14 kişiden 10'u sağ olarak kurtarıldı ve maalesef hayatını kaybedenler de oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. 2 kişiyi de arama çalışmaları sürdürülüyordu. 1987 yapımıymış bu bina arkadaşlar. İskan sonrası üst 2 katının kaçak olarak yapıldığı açıklanmış maalesef. Binanın tamamen çökme riski nedeniyle de ekipler zaman zaman çalışmalara ara vermişler. Olayla ilgili de soruşturma başlatılmış. Umarız ki binanın neden yıkıldığı tam olarak ortaya çıkarılır ve aynı olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler alınır diyelim. Küp FM burası ve sıradaki şarkımız Dedublüman'dan gelecek. Cem Adrian da kendilerine eşlik edecek şarkıları. Aşk şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeri'nin sonbaharı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
2: Çeri.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

Şimdi birazcık da spor diyelim değerli dinleyiciler. Özellikle de Galatasaraylıların birazcık daha ilgisini çekebilecek bir haberimiz var. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'a geri dönmek istediği yönündeki iddiaları yalanlamış. Pino kimseye Mauro'nun dönüşü için Galatasaray ile iletişime geçmedi. Onlara yalvarmadı. Galatasaray'dan da kimse beni aramadı demiş. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha önce Icardi'nin takımda kalması için teklif yaptığını ancak şartlarda anlaşamadıklarını açıklamıştı. Açıkçası Icardi'nin Türkiye'de adeta bir süperstar gibi, bir futbol yıldızı gibi bir noktaya yükseldiğini düşünüyorum. Bunu biliyoruz zaten hepimiz daha doğrusu. Artık Galatasaray'ı elinden mi kaçırdım? Anlaşamadılar mı? Ne oldu? Neden Icardi gibi Galatasaray taraftarlarının çoğunun çok sevdiği bir futbolcu Galatasaray'da değil, açıkçası bir Fenerbahçeli olarak merak ediyorum, nasıl yolları ayrıldı? Neden istemediler? Olabilir aslında. Mesela zaten bir santrforumuz var, Osimhen, birlikte oynamaları. Yani Icardi'ye yer açmak her zaman kolay olmayabilir denmiş olabilir. Bunun gibi birçok sebep olabilir aslında. Perde arkasında da neler olduğunu tam olarak belki bilemeyiz ama sonuç itibariyle bugün Icardi Galatasaray'da değil. Bakalım zamanla değişen bir şeyler olacak mı? Hayırlısı olsun diyelim Galatasaray için. Bu da böyle bir spor haberiydi. Günün ilginç spor haberlerinden bir tanesiydi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a üçlüsüyle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere ve daha gelişmiş bir iletişim biçimine yöneltmiş, ateş de dilin evriminde sanılandan daha önemli bir rol oynamış olabilir. İnsan dilinin nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmiyoruz. Seslerin ne zaman kelimelere, kelimelerin ne zaman karmaşık bir iletişim sistemine dönüştüğünü gösteren bir kayıt da yok. Bu nedenle bilim insanları dilin gelişimini anlamak için ilk insanların yaşam koşullarından biyolojik değişimlere kadar pek çok ipucunu bir arada değerlendiriyor. Bu ipuçlarından biri de ateş. İnsanların yaşam biçimini değiştiren bu eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale, ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar, ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş, insanlara yalnızca ışık değil, birbirleriyle konuşacakları fazladan saatler de kazandırdı. Ateş, insanları aynı yerde buluşturdu, dikkatlerini ortak bir noktada topladı ve uzun sohbetler için uygun bir ortam yarattı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: aşkın ciddi, bak sonunda seni seven gitti.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Fon soruşturmasında ismi geçen Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti üyeliğinden istifa etti. Fon skandalı ile ilgili tepkilerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya ve dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşıldığını belirterek açıklama yaptı. Başsavcılık, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek paylaşımları yapanlar hakkında re'sen adli işlem uygulanacağını duyurdu. Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısını uluslararası deniz hukukunun ağır ihlali olarak nitelendirerek saldırıların faillerinin belirlenmesi için derhal soruşturma yapılmasını istedi. Yotova, Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkiye dahil 6 ülkeye müzakere çağrısında bulundu. Trakya hızlı trene kavuşuyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de yarın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Trakya'nın Avrupa'ya hızlı tren bağlantısı güçlenirken Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresinin hattın tamamlanmasıyla 4 saatten 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.
3: Spor.
4: Son 7 resmi maçın 6'sını kaybeden A milli futbol takımının FIFA dünya sıralamasındaki güncel yeri ve puanı belli oldu. Milliler Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçın hepsini kaybederek 0 çekti ve A liginden B ligine düştü. A milli futbol takımı FIFA'nın açıkladığı Ekim ayı dünya sıralamasında 1.563 puanla 31. sırada yer aldı. Süper Lig ve Avrupa'da 30 günde 8'er maça çıkacak Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u zorlu bir maraton bekliyor. Barcelona, Liverpool ve iki büyük derbinin oynanacağı periyot şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 21 kuruştan, euro 55 lira 19 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.525 lirayken çeyrek altın 10.693 liradan satılıyor.
5: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
6: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
7: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
7: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Daha önce de bahsetmiştik pastırma sıcakları geliyor diye. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklık değerleri yaz seviyelerine yaklaşacak değerli dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Umarım herkes keyifli bir şekilde değerlendirebilir. Cumartesi ve pazar günü sıcaklığın 25 derecelere ulaşması bekleniyor. Ortalama sıcaklıktan bahsediyorum Marmara genelinde. Pazartesi ise önümüzdeki pazartesinden itibaren Trakya'dan gelen gök gürültülü bir sağanak yağış söz konusu, İstanbul'a kadar ulaşacak. Yağışla birlikte sıcaklık da düşecek. Yine sonbahar havası hakim olacak. Yani kısa bir yaz tadı alacağız. Sonrasında tekrar hava bozulacak. Türkiye genelinde ise hafta sonu Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 30 derecelerin bile üzerine çıkabilecekmiş. Oradaki dinleyicilerimize ya da hafta sonu böyle bir Ege seyahati düşünen dinleyicilerimize de buradan söylemiş olalım. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Manifest'in hemen ardından şimdi Edis ve Zeynep Bastık bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 santim 249.95. İkizler klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Mabel Matiz bizlerleydi. Gerçek adıyla Fatih Karaca, 1985 yılında Mersin'de dünyaya geldi sevgili Fatih Karaca. Bu isimle çıktı. Bu arada Fatih adında gerçek adıyla yani çıkarmış olduğu bir albüm de var biliyorsunuz. Mabel Matiz'in hemen ardından şimdi bu ay içerisinde Çorlu'da bir mekanda sahne alacak ki gitmek istiyorum, umarım fırsatım olur, bilet bulabilirim. Hande Ünsal, Yine Ölmem'le şimdi bizlerle. Hadi.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. Küpe FM reklam.

Blok 3'ü bizlerleydi. Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullandığı için kendisine kesilmiş olan bir ceza ile ilgili gündeme geldi kendisi. Geçmiş olsun mu desek, ne desek, yani umarız dersini almıştır diyelim. Kötü örnekte olmaması gerekiyor tabii ki sanatçıların bu tür konularda herkese. Umarız dersini almıştır diyelim, bundan sonra da tekrarlanmaz. Emircan İrek ile devam edeceğiz. Müziğe doğduğu şehirde, yani Çerkezköy'de küçük sahne grupları kurarak başlamış sevgili Emircan İrek, hemen yanı başımızda yani. Ve adı ilk kez 2015 sonlarında duyulmaya başlanmış. Asıl patlamasını ise 2019 yılında Nalan şarkısıyla yapmıştı. Sevgili Emircan İrek'i yepyeni şarkılarından bir tanesiyle dinleyeceğiz. Tuana ile birlikte söylediği bir şarkı. Duyuyor musunuz şimdi sizlerle?

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı alımına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi, Eski Bağlar Caddesi, Nisan Kule Apartmanı, Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
0: Küpe FM reklam.

Küp FM'de süperstarımız Ajda Pekkan bizlerleydi. Yepyeni şarkısı. Şahsen ben sizlerle buluştuğu değerli dinleyiciler, hala formunun zirvesinde diyebiliriz. Gerçekten de bu yaşında böyle sanki 20'li yaşlarındaymış gibi enerjik ve dinamik şarkıları bizlerle buluşturabiliyor kendisi. Gerçekten tam bir süperstar. Bora Duran'la bugünkü programımızı noktalayacağız. Döndüm diyecek Bora Duran, sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak harika şarkılarıyla. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Fon soruşturmasında ismi geçen Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti üyeliğinden istifa etti. Fon skandalı ile ilgili tepkilerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya ve dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşıldığını belirterek açıklama yaptı. Başsavcılık, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek paylaşımları yapanlar hakkında re'sen adli işlem uygulanacağını duyurdu. Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısını uluslararası deniz hukukunun ağır ihlali olarak nitelendirerek saldırıların faillerinin belirlenmesi için derhal soruşturma yapılmasını istedi. Yotova, Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkiye dahil 6 ülkeye müzakere çağrısında bulundu. Trakya hızlı trene kavuşuyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de yarın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Trakya'nın Avrupa'ya hızlı tren bağlantısı güçlenirken Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresinin hattın tamamlanmasıyla 4 saatten 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.
1: Spor.
2: Son 7 resmi maçın 6'sını kaybeden A milli futbol takımının FIFA dünya sıralamasındaki güncel yeri ve puanı belli oldu. Milliler Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçın hepsini kaybederek 0 çekti ve A liginden B ligine düştü. A milli futbol takımı FIFA'nın açıkladığı Ekim ayı dünya sıralamasında 1.563 puanla 31. sırada yer aldı. Süper Lig ve Avrupa'da 30 günde 8'er maça çıkacak Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u zorlu bir maraton bekliyor. Barcelona, Liverpool ve iki büyük derbinin oynanacağı periyot şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 21 kuruştan, euro 55 lira 19 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.525 lirayken çeyrek altın 10.693 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler. 8 Ekim Perşembe gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Birbirinden güzel şarkılarla iki saatimizi paylaşacağız. Onlardan ilki Zeynep Bastık'tan geliyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Gökhan Tepe müzik kariyerinin 30. yılını sahne kimliğinden çok bestecilik tarafına bakan bir projeyle işaretliyor. Beste Gökhan Tepe adını taşıyan seri sanatçının yıllar içinde farklı isimlere verdiği bestelerden seçilen 11 eseri bir araya getiriyor ve bu şarkıları ilk kez bestecilerinin kendi yorumuyla dinleyicilerine sunuyor. Eserler akustik düzenlemelerle yeniden ele alınıyor. Her şarkıya özel hazırlanan videolar da seriye eşlik ediyor. Serinin ilk durağı Araf'tayım, daha önce Ebru Gündeş tarafından seslendirilmişti.
1: Bugün yaşıyorsam, yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. Silivri Sürücü Kursu.com.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Son yılların en çok dikkat çeken erkek pop isimlerinden biri haline gelen Gökhan Türkmen, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyicilerle buluştu. Güçlü vokali ve yüksek sahne enerjisiyle Açık Hava'yı yaklaşık 3 saat süren, kesintisiz bir müzik gecesine çeviren sanatçı, kariyerinin dönüm noktası sayılan şarkılarını üst üste

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere ve daha gelişmiş bir iletişim biçimine yöneltmiş, ateş de dilin evriminde sanılandan daha önemli bir rol oynamış olabilir. İnsan dilinin nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmiyoruz. Seslerin ne zaman kelimelere, kelimelerin ne zaman karmaşık bir iletişim sistemine dönüştüğünü gösteren bir kayıt da yok. Bu nedenle bilim insanları dilin gelişimini anlamak için ilk insanların yaşam koşullarından biyolojik değişimlere kadar pek çok ipucunu bir arada değerlendiriyor. Bu ipuçlarından biri de ateş. İnsanların yaşam biçimini değiştiren bu eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş insanlara yalnızca ışık değil birbirleriyle konuşacakları fazladan saatler de kazandırdı. Ateş insanları aynı yerde buluşturdu, dikkatlerini ortak bir noktada topladı ve uzun sohbetler için uygun bir ortam yarattı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Funda Arar, müzik dünyasında değişen alışkanlıklara dikkat çekerek şarkıların giderek kısaldığını ve artık doğrudan nakaratla başladığını söyledi. Ünlü şarkıcı her şey kısaldı, nedense dizi süreleri uzuyor, onlar kısalmıyor bir türlü sözleriyle televizyon sektörüne göndermelerde bulundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Fon soruşturmasında ismi geçen Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti üyeliğinden istifa etti. Fon skandalı ile ilgili tepkilerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya ve dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşıldığını belirterek açıklama yaptı. Başsavcılık, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek paylaşımları yapanlar hakkında re'sen adli işlem uygulanacağını duyurdu. Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısını uluslararası deniz hukukunun ağır ihlali olarak nitelendirerek saldırıların faillerinin belirlenmesi için derhal soruşturma yapılmasını istedi. Yotova, Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkiye dahil 6 ülkeye müzakere çağrısında bulundu. Trakya hızlı trene kavuşuyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de yarın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Trakya'nın Avrupa'ya hızlı tren bağlantısı güçlenirken Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresinin hattın tamamlanmasıyla 4 saatten 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.
1: Spor.
2: Son 7 resmi maçın 6'sını kaybeden A milli futbol takımının FIFA dünya sıralamasındaki güncel yeri ve puanı belli oldu. Milliler Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçın hepsini kaybederek 0 çekti ve A liginden B ligine düştü. A milli futbol takımı FIFA'nın açıkladığı Ekim ayı dünya sıralamasında 1.563 puanla 31. sırada yer aldı. Süper Lig ve Avrupa'da 30 günde 8'er maça çıkacak Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u zorlu bir maraton bekliyor. Barcelona, Liverpool ve iki büyük derbinin oynanacağı periyot şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 21 kuruştan, euro 55 lira 19 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.525 lirayken çeyrek altın 10.693 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100x180 santim 249.95. İkizler klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Eurovision şarkı yarışmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çekya 2027 yılında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek yarışmaya katılmayacağını açıkladı. Çekya televizyonu kararın devam eden bütçe düzenlemeleri nedeniyle alındı.

0: Küpe FM reklam. Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Chery.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Model tam 10 yıl aradan sonra yayımladığı Ölürüm Daha İyi ile geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle yeniden buluşmuştu. Bir ilişkinin içinde kendini kaybetme halini suçu üstlenmeye razı bir sesle anlatan iyi bir sevgili modelin dönüş serisinin başlangıcı kabul ediliyor.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam da.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
4: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

Emre Altuğ, Efsane 2 adını verdiği albümünün hazırlıklarını sürdürüyor. Albümde yer alacak olan son şarkısı Siyah'ın ayrılık üzerine kurulu sözlerinde yağmur, deniz ve fırtına imgeleri arka arkaya sıralanıyor. Nakaratta geçen Siyah, Siyah aktı durmadı dizesi şarkıya adını veren o rengi bütün parçanın merkezine yerleştiriyor.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

Bora Duran'ın 2021 yılında müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm aradan geçen 5 yılın ardından adeta yeniden doğdu. Yıllar sonra yeniden keşfedilerek dijital platformlarda büyük bir çıkış yakalayan Döndüm, Türkiye Popüler Şarkılar Listesi'nde bir numaraya yükseldi.

0: Süper FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini

0: Fiorino Caddy Doblo Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Küpe FM reklam.

kariyeri boyunca sayısız şarkılarıyla milyonlarca dinleyicinin hayatına ve anılarına dokunan Ajda Pekkan'ın yeni hiti Şahsen Ben, tüm dijital platformlarda ve Türkiye radyolarında en çok dinlenen şarkılar sıralamasında bulunuyor. Bugün bizim de veda şarkımız olsun. Şahsen Ben, Ajda Pekkan sizlerle. Yarın saat 15'te tekrar görüşelim. Hoşçakalın.

0: Mesut'la müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Fon soruşturmasında ismi geçen Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti üyeliğinden istifa etti. Fon skandalı ile ilgili tepkilerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya ve dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşıldığını belirterek açıklama yaptı. Başsavcılık, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek paylaşımları yapanlar hakkında re'sen adli işlem uygulanacağını duyurdu. Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısını uluslararası deniz hukukunun ağır ihlali olarak nitelendirerek saldırıların faillerinin belirlenmesi için derhal soruşturma yapılmasını istedi. Yotova, Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkiye dahil 6 ülkeye müzakere çağrısında bulundu. Trakya hızlı trene kavuşuyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de yarın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Trakya'nın Avrupa'ya hızlı tren bağlantısı güçlenirken Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresinin hattın tamamlanmasıyla 4 saatten 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.
2: Spor.
3: Son 7 resmi maçın 6'sını kaybeden A milli futbol takımının FIFA dünya sıralamasındaki güncel yeri ve puanı belli oldu. Milliler Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçın hepsini kaybederek 0 çekti ve A liginden B ligine düştü. A milli futbol takımı FIFA'nın açıkladığı Ekim ayı dünya sıralamasında 1.563 puanla 31. sırada yer aldı. Süper Lig ve Avrupa'da 30 günde 8'er maça çıkacak Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u zorlu bir maraton bekliyor. Barcelona, Liverpool ve iki büyük derbinin oynanacağı periyot şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 21 kuruştan, euro 55 lira 19 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.525 lirayken çeyrek altın 10.693 liradan satılıyor.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Burası Küpe FM, Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba, ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Radyolarınızdayım 8 Ekim 2026 Perşembe gününde. Türk pop müziğinin en iyileri ve en sevilen şarkılarıyla beraber tam 2 saat boyunca her zaman olduğu gibi beraberiz. Haftanın 4. eve dönüş yolculuğuna bir yandan hazırlanıyoruz en iyiler eşliğinde. Şimdi yepyeni bir şarkı, yepyeni bir isimle sizleri tanıştıracağım. Eğer hazırsanız Küpe FM'de bu saat dilimine Mahşer Bir Şarkı Kadar isimli çalışmasıyla başlayalım, startı verelim. Hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 14-10.

Bu harika günde müzik dünyasının en iyileri Küpe FM'de olmaya devam ederken Köfün var sırada. Yine Bana Var şarkısı radyonuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji, Teknosa'da
8: güzel. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere ve daha gelişmiş bir iletişim biçimine yöneltmiş, ateş de dilin evriminde sanılandan daha önemli bir rol oynamış olabilir. İnsan dilinin nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmiyoruz. Seslerin ne zaman kelimelere, kelimelerin ne zaman karmaşık bir iletişim sistemine dönüştüğünü gösteren bir kayıt da yok. Bu nedenle bilim insanları dilin gelişimini anlamak için ilk insanların yaşam koşullarından biyolojik değişimlere kadar pek çok ipucunu bir arada değerlendiriyor. Bu ipuçlarından biri de ateş. İnsanların yaşam biçimini değiştiren bu eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale, ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar, ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş, insanlara yalnızca ışık değil, birbirleriyle konuşacakları fazladan saatler de kazandırdı. Ateş, insanları aynı yerde buluşturdu, dikkatlerini ortak bir noktada topladı ve uzun sohbetler için uygun bir ortam yarattı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın zemin üstündeki 3 katının çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında mimar ve şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı. Enkazda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise sağ kurtarıldığı olayla ilgili inceleme sürüyor. Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından İstanbul'daki riskli yapıların durumu akıllara geldi. İBB'nin verilerine göre yaklaşık 170 bin başvurudan 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı ve 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı. İstanbul'da kendiliğinden yıkılması beklenen bina sayısının ise 238'e ulaştığı belirlendi. 2026 Nobel Edebiyat Ödülü, klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri dolayısıyla 76 yaşındaki Kanadalı yazar ve şair Anne Carson'a verildi. Trakya hızlı trene kavuşuyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Trakya'nın Avrupa'ya hızlı tren bağlantısı güçlenirken Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresinin hattın tamamlanmasıyla 4 saatten 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.
1: Spor.
2: Süper Lig geri döndü. Galatasaray'ın konuğu namağlup Kasımpaşa. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. The Guardian geleceğin en iyi 60 genç yeteneği listesinde Fenerbahçe'den Ali Demirbilek'le Galatasaray'dan Ada Yüzgeç'e yer verdi. Lionel Messi'nin veda ettiği Arjantin milli takımında 10 numara için Nico Paz öne çıkıyor. Foot Mercato, Martinez ve Alvarez'in de listede olduğunu bildirdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 49 lira 21 kuruştan euro 55 lira 20 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.517 lirayken çeyrek altın 10.681 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95. Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Kim Bilir şarkısıyla Mavi Gri ile ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sizler iyi müziğin doğru adresindesiniz, Küpe FM'desiniz. Bizimle kalmaya devam edin.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
7: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji, Teknosa'da
8: güzel. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Süpe FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Başak Ticareti Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Üstün Japon teknolojisi yan

Bu güzel sonbahar akşamında sizlerle beraber artık bu saat dilimindeki son çalışmalardan birisi ve benim de veda vaktim geldi sevgili dinleyiciler. Yarın aynı saatte buluşacağız yine saat 17'de ve elbette hafta sonuna sizlere ulaştıracağımız harikulade bir cuma akşamı bizi bekliyor yarın için. Ama öncesinde haftayı noktalamadan önce perşembe akşamında keyif kaldığı yerden bu defa özlediğimiz bir isimle devam edelim. Ayla Dikmensiz 36 yıl geldi geçti. Çok özel bir isimdi. 46 yaşındayken ne yazık ki yakalandı.

almış olduğu rahim kanseri nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetmişti. Türk müziğinin güçlü seslerinden Ayla Dikmen'le sizleri buluşturmak istedim. Anlamazsın adını verdiği şarkısıyla sevgili dinleyiciler. Şimdilik hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Ve işte geldi çattı perşembe ve yarın cuma, hafta sonuna yine az kaldı. Bugünler nasıl bu kadar hızlı geçiyor? İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Hayat hızla akıp geçmeye devam ediyor. Bizler de her gün efendim onun peşinden koştur koştur gidiyoruz. Bakalım nerelere kadar gideceğiz. Yine güzel haberlerimiz var bugün programda. Sizler belki yolda, belki evde, belki çayınızla, kahvenizle, herhangi bir yerde beni dinliyorsunuz. Belki de yürüyüşünüzü yapıyorsunuz. Belki de bir yerlere koşturmaya devam ediyorsunuz. Belki de hala çalışıyorsunuz ama nerede olursanız olun, kulağınız Küpe FM'de olmaya devam etsin. Başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
1: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just Wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just Wow şimdi Makro Center'larda.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM Reklam.

Bora Duran'la Döndüm'le devam edelim. Türkiye'de bir ilk, Timuçin Esen ve Funda Eryiğit sahnede 22 karakteri canlandıracakmış, biliyor musunuz? Tiyatro gerçekten er meydanı. Boşuna demiyor oyuncular tiyatro er meydanıdır diye. Ve dünya tiyatrosunun önemli yönetmenlerinden birinin Türkiye'deki ilk prodüksiyonunda Timuçin Esen ve Funda Eryiğit sahneyi paylaşıyorlar. Oyun boyunca 22 farklı karakteri canlandıracaklar. Vallahi inanılmaz bir şey. Değişim Dönüşüm adlı bir eser bu. Çok merak ettim çünkü kamera karşısında tekrarlar falan var biliyorsunuz ama tiyatroda böyle bir şey söz konusu değil. Kendine güvenemeyen, güvenmeyen zaten böyle bir işe kalkışmaz, kaldı ki ikisi de iyi oyuncular. Dedikten sonra söz müzikte.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Işın Karaca ile devam edelim. Işın Karaca'dan bir tutunamadım dinleyelim. Çok güzel şarkıdır. Alsın götürsün bizi çıktığı yıllara şarkının. O yıllarda ne yaşıyordunuz, ne yapıyordunuz bilmiyorum ama nihayetinde herkesin bir anısı vardır. Hatta şu an için bile geçerli olabiliyor. Şarkılar zamansız, bu şarkı da çok zamansız. Işın Karaca kendiyle ilgili yapılan yorumlarla alakalı bu kötü yorumları kim yazdırıyorsa peşindeyim. Bilinçli karalamanıza susacağız mı sandınız? Muhtemelen yakın çevremizden ama dur bakalım demiş. Allah Allah, insanlar niye birbirlerine böyle şeyler yapıyorlar, özellikle yakın çevrelerden farklı hesaplar açıyorlar falan, biliyorsunuz. Işın Karaca'nın da şimdi zayıflığına taktılar. Herkesin kendi bedeni, kendi kararı, gayet de güzel gözüküyor ve işte Işın Karaca, tutunamadım.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Merve Özbey ile yarımızda kalsın'la devam edeceğiz. Afyon konseri sonrası kendisi bir kaza geçirmiş. Sahneden inerken merdivenden düşmüş. Görünmez kaza derler. Hepimizin her an başına gelebiliyor. Çok tehlikeli. Ve yaptığı açıklamada ayağında sorun olduğunu söylemiş. Haliyle sahneye çıkan insanlar için de çok zor bir durum. O yüzden geçmiş olsun diyorum. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Sahnede böyle kazalar gerçekleşebiliyor. Bir de kalabalık oluyor bazen, o sahneden inişler falan. Ay, en zor zamanlar. Bir de sahnede olan sanatçılara bir şeyler atıyorlar, fırlatıyorlar. O en kötüsü. Neyse, son dönemlerde yazın bir iki tane gördük öyle haber. Bir daha görmedik, inşallah da hiç görmeyiz. Ve işte Merve Özbey.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Gülşen'le devam edelim mi? Sahnelerin en fiti fit isimlerinden bir tanesi. Yurtta aşk, cihanda aşk desin. Bayağı bir eskilere götürsün bizi. Cem Cemina'yla Berna Reç'in geçtiğimiz günlerde zayıflama iğnesiyle ilgili bir çıkışta bulunmuş. Cem Cemina'yı demiş ki bir ünlü çıkıp da dürüstçe iğneyle zayıfladım demiyor. Tıpkı bir zamanlar estetik yaptırdıklarını itiraf etmedikleri gibi. Ya iğneyle zayıflamak ayıp değil, milleti aptal yerine koymak ayıp demiş. Bunun nesini anlamıyor ve gülünç duruma düşüyorlar. İnanılır gibi değil demiş. Cem Cemina'yı bayağı sinirlenmiş bu konuya. Berna Reç'in de çok haklı. Basit bir ipucu vereyim. Eğer genelde kilo problemi olan 45 yaş üstü bir kadın birden nasıl da zayıfladı dedirtiyorsa o kesin iğne kullanıyordur demiş. Şimdi bazen bazı durumlarda iğne kullanamayanlar, doktor kontrolünde izni olmayıp kullanamayanlar böyle sinirleri konuşabiliyorlar. Ama genel anlamda tabii ki magazinel bir konu. Herkes de yorum yapıyor. Ünlü isimler söyleyince de konu gündeme geliyor. Ben yine bu konuyla alakalı da herkes istediği gibi zayıflasın ama evet gerçekten de dürüst olsun, nasıl zayıfladıysa söylesin diyorum yani. Yoksa bir Sibel Can, bir bizim fazla kilolarımız falan kaldı yani. Onun haricinde herkes zayıfladı. Yıllardır zayıflamayan herkes iğne ipliğe döndü mü döndü. Ve işte Gülşen.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere

0: Eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale, ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar, ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş, insanlara yalnızca ışık değil, birbirleriyle konuşacakları fazladan saatlerde kazandırdı. Ateş, insanları aynı yerde buluşturdu, dikkatlerini ortak bir noktada topladı ve uzun sohbetler için uygun bir ortam yarattı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, freshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

Hadiseden küçük bir yol dinleyelim mi? Benim çok sevdiğim Hadise şarkılarımdan bir tanesi. Ve birisinin bir konuyla ilgili dile getirdiği gerçeklerden bahsedeceğim. Tanımıyorum, bunu internette paylaşım yapmış. Hani böyle herkes dünyanın kendi çevresinde döndüğünü düşünüp bunun gibi, bununla alakalı paylaşımlar yapıyor. Ya da gün içerisinde hayatında diyor ya işte bak oldu mu böyle olur, arabamı yıkattım yağmur yağdı. İşte bak bugün de böyle oldu, zaten benim işlerim ters gitti falan. Çok güzel yazmış. Sen özel biri değilsin. Evren tarihindeki en feci olaylar özellikle senin yaşadığın çağa denk gelmedi. Evrenin tüm kuvvetleri seni yok etmeye çalışmıyor. Bir kuş bir ağaca tünediğinde bunun senin varlığına hiçbir ilgisi yok. Tüm insanlık seni iyi hissettirmekle ödevli değil. Harika yazmış, helal olsun. Aynen, katılıyorum. Böyle çıkıp da çok yukarılara baktığımızda zaten hepimiz çok ama çok miyiciyiz yani. Öyle gözüküyoruz. Dedikten sonra efendim sözümüzü bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam. Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Sen Orada Yoksun dinleyeceğiz Göksel'den. Bugün eski şarkılara bol bol gidiyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Geçen gün de Göksel'le ilgili röportaj vardı. Daha doğrusu Göksel bir röportaj yapıyordu. Kendiyle ilgili bilgiler veriyordu dersem daha doğru bir cümle olacak. Vallahi diyor miden diyor bulanıyorsa diyor kreker yiyeceksin diyor. Şarkı söyleyeceksin diyor. Bir de erkeklerden uzak duracaksın diyor. Hep böyle paylaşımlar var ya işte 105 yaşına kadar yaşadı. Bu hanım teyze nasıl yaşadı? İşte ne yaptım? Yulaf yedim. Erkeklerden uzak durdum falan gibi. Onlara da biraz böyle bir göndermede bulunmuş. Göksel her zamanki gibi çok tatlıydı ve sen orada yoksun Göksel.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

üzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden bul beni. Kaybım oldu deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden

Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sol, beni gecelere sol, sır için gidiyor. Dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Fatma Turgut var şimdi hata diyecek. Hemen hatırlatmak istiyorum, Instagram'da bizleri takip alabilirsiniz. Takip listenize Küpe FM'i ekleyiniz efendim. Bizlerden haberdar olunuz programlarımızdan, radyonuzdan. Ve www.kupefm.com.tr. Bazen bir tane W fazla söylüyorum ama zaten siz biliyorsunuz kaç tane olduğunu. Öyle böyle bir heyecanla, o motivasyonla çıkıyor böyle ağzımdan öyle www falan diye. Evet efendim, kupefm.com.tr'den de tek bir tıkla bizleri dinleyebilirsiniz dedikten sonra Fatma Turgut'un o güzel yorumuna gidiyoruz.

0: Kulübe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.
4: İrem Derici ile durum çok acile devam edeceğiz şimdi. Geçen gün bir yerde diyor ki kadınlar her gün bir hurma ve bir çay kaşığı beyaz susam yerse kemikleri şöyle olur. Efendim sabahları limonu damlatın suyunuza, işte içine biraz da bal atın. Efendim bir ondan sonra çorba kaşığı tahini, 3 tane limon damlatırsanız böyle olur. Biraz zencefil koyup biraz da şunu koyarsanız şöyle olur. Şu şuna faydalı, bu buna faydalı. Ay bir an bir düşündüm, dedim ki galiba bunlar yüzünden artık sosyal medyaya bakmayı bırakacağım. Sonra tabii aklıma program geldi. Bakmak durumundayım bir şekilde sosyal medyaya. Ama yani bu kadar fazla bilgiyi ne yapacağız biz? Bir kere bütün bu söylenen besinleri söylendiği şekilde aynı gün yemeye kalkarsak zaten öyle bir mide ve öyle bir şey söz konusu değil, yani metabolizma söz konusu değil. Galiba çok ama çok fazla oldu. Galiba bu kadar da bilmemeliydik. Bu bilmenin sonu, en son noktası neresi, onu hiç bilmiyorum. Ve İrem Derici, durum çok acil.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere ve daha gelişmiş bir iletişim biçimine yöneltmiş, ateş de dilin evriminde sanılandan daha önemli bir rol oynamış olabilir. İnsan dilinin nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmiyoruz. Seslerin ne zaman kelimelere, kelimelerin ne zaman karmaşık bir iletişim sistemine dönüştüğünü gösteren bir kayıt da yok. Bu nedenle bilim insanları dilin gelişimini anlamak için ilk insanların yaşam koşullarından biyolojik değişimlere kadar pek çok ipucunu bir arada değerlendiriyor. Bu ipuçlarından biri de ateş. İnsanların yaşam biçimini değiştiren bu eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale, ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar, ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş, insanlara yalnızca ışık değil, birbirleriyle konuşacakları fazladan saatler de kazandırdı. Ateş, insanları aynı yerde buluşturdu.

0: Kulların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
2: Küpe FM.
3: Geldik programın sonuna. Yarın haftanın son iş gününde yine güzel bir cuma akşamında güne vedada görüşene kadar herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Çerkezköy Bafra Pidecisi günün şarkısını sunar.

bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın. Geride

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Ateşin bir başka marifeti. Tarih öncesinde ateş başında geçen geceler dilimizi şekillendirmiş olabilir. İlk insan topluluklarının gece karanlığında ateş etrafında kurduğu ilk meclisler yalnızca soğuktan ve yırtıcılardan korunmak için toplanılan yerler değildi. Jestlerin yetersiz kaldığı o loş atmosfer insanları sese, hikayelere ve daha gelişmiş bir iletişim biçimine yöneltmiş, ateş de dilin evriminde sanılandan daha önemli bir rol oynamış olabilir. İnsan dilinin nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bilmiyoruz. Seslerin ne zaman kelimelere, kelimelerin ne zaman karmaşık bir iletişim sistemine dönüştüğünü gösteren bir kayıt da yok. Bu nedenle bilim insanları dilin gelişimini anlamak için ilk insanların yaşam koşullarından biyolojik değişimlere kadar pek çok ipucunu bir arada değerlendiriyor. Bu ipuçlarından biri de ateş. İnsanların yaşam biçimini değiştiren bu eski teknoloji yalnızca hayatta kalma biçimimizi değil, birbirimizle kurduğumuz ilişkiyi de etkilemiş olabilir. Yeni yayımlanan bir bilimsel makale, ateşin dilin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Ateşi kontrol etmek insanlığın en eski teknolojik hamlelerinden biri. Geçmişi en az 1,5 milyon yıl öncesine uzanıyor. Ateş yandı, gece biraz aydınlandı ve insanın günü uzadı. Bu ilk başta küçük bir değişiklik gibi görülebilir ama güneş battığında hayatın da sona ermesi gerekmiyordu artık. İnsanlar ateşin çevresinde oturabiliyor, dinlenebiliyor ve birbirlerine zaman ayırabiliyordu. Gündüzün iletişimi çoğunlukla şunu getir, oraya git, tehlike var gibi hayatta kalmaya dönükken gece başka türden bir sohbet için fırsat doğuyordu. Kim ne gördü, kim ne yaşadı, kim kiminle karşılaştı? Araştırmacılar, ateşin sağladığı bu ekstra uyanıklık süresinin önemli bir bölümünün sosyal etkileşimle geçmiş olabileceğini düşünüyor. Kısacası ateş, insanlara yalnızca ışık değil, birbirleriyle konuşacakları fazladan saatler de kazandırdı. Ateş, insanları aynı yerde buluşturdu, dikkatlerini ortak bir noktada topladı ve uzun sohbetler için uygun bir ortam yarattı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

insanlardan kaçarım, zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Bölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: gece.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 24.

asla unutmaz. Hayatım hepse içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynadım.

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.